Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

aşklar hayra yormuyor ay seni. Ağlarsan matemin yalar gecemin.

yırtat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

0: Radyo Dobayazıt.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Gönüllere dokunan türküler. Bir

Biz her şeyiz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

aslında gittiğim her yere seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğunu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldum.

0: yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün. Kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bu mu?

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radio Dubayazı
1: Efendim Betül'ü? Ne evleniyorsun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, tamam çok mutlu oldum. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007
2: Kürtçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve

0: daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: İçimde nedenini bilmedim.
2: Radyo Aktif Show.
0: Herkese merhabalar, günaydın. Yeni bir güne uyandık, yeni bir saate merhaba dedik ve yeni bir programa başladık. Hoş geldiniz.

Efendim ben Mazlum Günhan, hoş geldiniz. Yeni bir güne merhaba derken sizlere de merhaba diyoruz ve sizlerden gelen mesajları dört gözle sabırsızlıkla beklediğimizi söyleyelim. Peki bize nasıl ulaşabilirsiniz?

vermiş. Hayırlısı olsun inşallah ya. Melek Hanım burada, hoş gelmiş. Dilan Hanım, siz de hoş geldiniz. Efendim, birkaç dinleyicimizin ismini söyleyeceğim. Bakalım buradalar mı diye. Zeynep Gültekin, Derya Gültekin, Beytullah Gültekin için yazanlar. Burada mısınız? Efendim, bir buradaysanız sizi bir görelim. Hasan Cin, Hasan Bey hoş geldiniz. Ve bizi çok sıklıkla dinleyen ama az yazan Dilan Hanım, siz de hoş geldiniz. İki tane Dilan Hanım var şu an aramızda.

Günaydın iyi yayınlar Mazlum Bey diyen Dilan Hanım. Günaydın, teşekkürler. Sizlere de günaydın diyelim. Efendim, okul saldırıları maalesef biliyorsunuz bu son zamanlarda çok oluyor. Bununla ilgili ek güvenlik tedbirleri konuşuluyormuş. Ya valla bilmiyorum ki çocuklar ya bu dönemin havasından mı suyundan mı bilmiyorum ya. Bizim dönemde neler oluyordu şimdi neler oluyor işte gerçekten. Meteoroloji uyarmış, çok kuvvetli yağış geliyor demiş. Hadi bakalım, darısı doğu beyazı tamam.

Dilan Hanım sizden aslında bahsetmiyor. Herhalde karıştı Dilan Hanım'lar. Diğer Dilan Hanım'ın ismini ben bilmediğim için ben de buradayım. Biliyorum Dilan Hanım siz bu aralar buradasınız. Nazar değmesin bu aralar iyi performans gösteriyorsunuz. Peki diğer Dilan Hanım'dan bahsediyorum. İsimlerini bilmediğim için dinleyicilerimizin şey yapabiliyoruz. Ne derler? Karıştırabiliyoruz. Günaydın Mazlum Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Vallahi bu soruyu pas geçiyorum Güner Hanım. Derya Hanım buradaymış. Güzel. Derya Hanım ama sizden küçük bir şey isteyeceğiz. Ahmet Kaya'dan istediğiniz şarkıyı çalamıyoruz. Niye? Çünkü sizden çok erken davranan Ali Özer şarkı istedi. Onu çalacağız. O yüzden şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Bu arada aramıza yeni gelenler bir WhatsApp'tan radyonun numarasını kaydetsenize ya. Kaydetmiyorsunuz öyle yazıyorsunuz öyle olmaz ben size söyleyeyim. Lütfen radyonun WhatsApp numarasını kaydediniz. Kaydetmeden mesaj gönderenleri görüyorum ya böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Yaren Hanım burada hoş gelmiş. Yaren Hanım'ı da gördük. Ondan sonra bu kimmiş? Evet Suna Hanım sizi de gördüm. Suna Hanım da aramızda hoş gelmiş. Ondan sonra başka yeni gelenler hoş geldiniz. Günaydın Mazlum Bey diyenler. Evet Zeynep Hanım hoş geldiniz dedik. Birazdan mesajınızı da okuyacağız tabii ki de. Ondan sonra bakayım. Buradayım dinliyorum diyen Zeynep Hanım Zeynep değildi ya neydi? Vallahi unuttum. Aa evet o da Zeynep tamam. İki tane Zeynep dinleyicimiz var. O da burada güzel. Ve Elif Hanım maalesef sizin de şarkınızı çalamayacağım. Çünkü siz de Ahmet Kaya'dan istemişsiniz. O yüzden Ali Bey sizden erken davrandı. Ve dolayısıyla Ahmet Kaya'dan Ali Bey için çalacağız. Evet Ali Bey de bu arada zaten bunalımdayız. Zaten hayat üstümüze geliyor. O da diyor ki Adnan sen seslen bir şarkı. Ya Allah aşkına yani. Ali Bey ne yaptınız ya Ali Bey? Ali Bey bizi bunalıma sokacak yani. Diyor böyle güzel bir Adnan Şenses istiyorum kardeşim. Valla bir tane Adnan Şenses şarkısını biliyorum çok güzeldir. Onu çalmak isterdim ama işte müsait değil zaman uygun değil.

Günaydın Yaren Hanım, günaydın. Sizlere de günaydın. Kocaman günaydınlar. Suna Hanım, sizlere de günaydın. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. İyi yayınlar dilekleri için herkese teşekkürler.

Derya Hanım o zaman sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Tamamdır o zaman birazdan en güzel Ahmet Kaya şarkısını, zaten siz de Ahmet Kaya istemişsiniz, göndereceğim. Mesajınızı da okuyacağım, merak etmeyin, sırayla ilerliyoruz. Evet, hala bizi WhatsApp'ta kaydetmeyenleri görüyorum. Kaydetmek çok mu zor geliyor? Allah razı için kaydedin sevgili dinleyiciler. Yeni aramıza gelenler özellikle profili görmüyorum sizin. Kaydedin, bir de Instagram'da da takip edin. Çok şey istemiyoruz. Belki çok gelebilir ama öyle değil. İnanın ki. Şule Hanım gelmiş. Bakayım ne demiş.

Günaydın Mazlum Bey. Anıl Özgen'den taş duvarlar istiyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Şarkınız birazdan gelir eğer varsa tabii ki. Sevmekse... Elif Hanım çok güzel bir şeye değinmiş aslında. Hani bazen bazı şeyler isteriz ya, yıllarca pes etmeden uğraşırız. Ama bir yerden sonra yeter be deyip bırakırız ya, işte öyle bir durumdaymış galiba kendisi. Ben de Ahmet Kaya istemiştim. Mesajım mesajlardan öncedir inşallah. Yo valla sizin Ali Bey sizden önce davrandı Elif Hanım. Unut deme imkansız, ben garip. Üzüldüm o zaman yine diyor. Evet, Ahmet Kaya'yı dinleriz diyor. Yeni Ahmet Kaya istiyor yani kendisi tekrardan. Ne istemişlerdi? Penceresiz kaldım anne şarkısı istermiş. Yokluğun mertli bozdu dünyada. Sevmekse karşı. Ve Elif Hanım diyor ki sanırım o şeye geldim diyor. Hani o artık sabır bitiyor ya. Sabır bittiği zaman bırakıyorsunuz ya. İşte o evreye geçmiş. Ama size bir şey söyleyeyim. Böyle tecrübelerime dayanarak bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Genelde ne oluyor biliyor musunuz? Genelde vazgeçtiğiniz zaman artık istemiyorum ya kardeşim olmadı zaten dediğiniz zaman reklam arası, müzik arası geldi. Tamam, o zaman reklamdan sonra. Değil mi? Biraz merak uyandırıp, yok şaka söyleyeceğim sonra araya gideceğim. Genelde vazgeçtikten sonra oluyor bazı şeyler. Bir şeyi çok isterseniz genelde olmaz. Ama bir şeyi istemezseniz, vazgeçerseniz genelde olur. Ama içinize ufak bir umut kırıntısı varsa bile olmaz. Onu bırakacaksınız. Olmuyor, bırakacağım diyeceksiniz ama gerçekten bırakacaksınız. Öyle yalandan ben bıraktım ya dememeniz gerekiyor. Derseniz olmaz. Ama gerçekten bir şeyden vazgeçtiniz mi, bir şey istemediniz mi, o olmaya hazırlanır. Ve sonra gelir size merhaba ben geldim der. Ama işin kötü tarafı da ne biliyor musunuz? İşte o geldiğinde o eski hevesle, o eski istekle onu karşılayamıyorsunuz. Ya hayat işte böyle bir şey yani. Vallahi 30 yaşımda filozof oldum. Artık öyle yani. Yani yaşadık yani. Yaşıyorum yani. O yüzden çok istediğiniz bir şey gerçekleşince siz vazgeçtiğiniz zaman genelde eyvallah deyip geçiyorsunuz. Gelmiş ama iyi olmuş da. Hani o eski heves yok ki diyorsunuz yani.

Evet, devam edelim. Bayağı mesaj okuyacağım ama bu şeyde ilk etapta bayağı 4-5 mesaj, belki daha fazla mesaj okuyacağım ki yoksa inanın yetişmez. Biliyorum. Bu havada ölmek lazım ya diyor. Tabii elimizde ya zaten ölmek için, değil mi? Doğrudur. Peki. Ama hava güzel ya bence. Bugün güzel bir hava var. Evet. Şöyle bakalım. Neler var neler. Neler var neler. Efendim Şule Hanım'ın da şarkısını bulduk. Onu da birazdan göndereceğiz. Şimdi hemen ilk mesajımızla başlayalım. Efendim ilk mesajımızı gönderen tahlili dinleyicimiz, öyle diyorlar değil mi? Şanslı dinleyicimiz diyelim. Bu, bilmediğimiz kelimeler kullanmayalım. Dilan Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Dilan Hanım ilk sabahın ilk ışıklarıyla bize ulaşan dinleyicimiz ve onun mesajını okuyacağım. Ondan sonra Beytullah Gültekin ailesinden bir tane okuyayım rastgele, bir tane seçeyim. Kim denk gelirse, Allah ne verdiyse bakayım. Kızmasınlar bana. Sırayla gitmeyeceğim onlarda. Biraz öyle bir durum yapacağız. Peki, tamam. Hadi bakalım. Bayağı mesaj topladık şimdi. Evet. O zaman şöyle, ha yok sırayla gidelim. Tamam, Beytullah Gültekin'in ailesinden sırayla gideceğiz. Peki, hemen birkaç mesaj okuyalım. Efendim, neredeyiz? İbrahim İsmailoğulları bizi aradı. Kendisi dedi ki, Güner Özcan, Ali Özer, Sercan Keskin arkadaşlarım, tüm kader mahkumlarına, tüm Doğu Beyazıt ailesine, herkese şarkı istediği geliyor. Ali Özer bizi aradı. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını isterken bunu Halit Özer, İbrahim İsmailoğulları B11 koğuşu için istediğini belirtti. Bizler de çalacağız şarkıyı. Sercan Keskin, kendisi İbrahim İsmailoğulları çok değerli kardeşime, Ali Özer'e ve Semih Keskin'e, tüm dostlara, arkadaşlara, hepsini çok seviyorum. Hepsinin Allah yardımcısı olsun dedi ve şarkı istediğini belirtti. Şarkısını listeye aldım, geliyor. Efendim İstanbul'da metroda kablolar patlamış, seferler durmuş. İstanbul'da bizi dinleyenlere söyleyelim. Dilan Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyor, teşekkür ederiz. Rica etsem diyor, sizden APO'dan Zalimler şarkısını çalar mısınız? Bu şarkı canım, ablam Cahide'ye, güzel komşularım, dostlarım Bahar ve de Esra'ya gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Bu arada şarkının ismi Zalimler değilmiş ama buldum bu arada. Günaydın, ben Derya Özdemir. Az önce Derya Güldekin dedim, özür dilerim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu olan yeğenim Beytullah Gültekin ve de tüm mahkumlar için diyor Ahmet Kaya'dan şarkı göndereceğiz. Rica ediyorum demiş. Allah hepinizin yardımcısı olsun demiş Derya Hanım. Ondan sonra başka da bir şey yok. Peki, bir mesaj okuduk Gültekin ailesinden. O zaman ne yapıyoruz? APO dinliyoruz. APO'dan hemen sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım. Günaydın mesajlarını bir ayıklayalım. Bu sefer de günaydın mesajlarına bakalım. Şöyle bakalım. Bahar Hanım hoş geldiniz. Bahar Hanım da görüyorum Instagram'da. Başka şöyle bakıyoruz. Devam edelim. Şimdi gelenler. Filiz Hanım hoş geldiniz. Filiz Hanım'ı da gördük. Ondan sonra başka yeni gelenler. Bir dinleyicimiz hoş gelmiş. Onu da gördüm. Sadece bir günaydın demiş. Başka başka şeyler de yazmış. Pardon. peki. Bengü Hanım siz de hoş geldiniz. Görüyorum yeni gelenleri. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Merak etmeyin. Sırayla gidiyoruz. Zeynep Hanım ne demiş? Bakayım Zeynep Hanım. Zeynep Hanım sırayla gidiyoruz. Hatta sizinkini de şimdi okuyayım. Aynen bence de öyle yapalım. Benim şarkım dinletirseniz sevinirim. Sizin şarkınız hangisiydi? Bakayım. Hemen bakalım. Sizin şarkınız yok bu arada Zeynep Hanım. Maalesef Ferhat Tunç'tan istemişsiniz. Onu bulamadım ne yazık ki. O yüzden sizin de şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor. Şarkınızı eğer değiştirirseniz seve seve varsa çalarız. Ama arabesk çalamıyoruz bu arada. Lütfen arabesk istemeyiniz olur mu? Peki.

hemen sizin de mesajınızı listeye alıyorum. Onu da şimdi okuyacağım. Başka günaydın mesajlarına bakıyorum. Günaydın mesajı var mı? Bizi hala WhatsApp'tan eklemeyenleri görüyorum sizleri bak. Görüyorum ona göre. Başka. Günaydın mesajları. Bakalım. Evet. Peki günaydın mesajını gönderenleri gördüm. Hepsini aldım. Şimdi onları okuyacağım ama öncesinde bir mesaj daha alalım. Melek Hanım'ın mesajını da alalım. Başlayalım. Peki Melek Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Diyor ki Rojbaş Mazlum abi demiş. Rojbaş diyelim. Diyor ki abi diyor Mem Ararat'tan Mevano parçasını çalar mısın diyor. Çalarız ve geliyor. Ondan sonra dinicimiz günaydın kolay gelsin demiş Hasan Cin. Hasan Bey kolaysa sizin başınıza gelsin. Teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldiniz. Ondan sonra şöyle bakalım. Bir dinicimiz diyor ki hayırlı sabahlar Mazlum Bey. Ben Tuğba Seyfi Doğanay'dan bir parça istiyorum demiş. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Tuğba Hanım maalesef ki Seyfi Doğanay'ı çalamıyorum arabesk olduğundan dolayı. Başka bir şarkı isterseniz seve seve çalacağım. Hayırlı sabahlar, ben Zeynep. Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan abim Beytullah Gültekin ve de Kuruş arkadaşları için diyor Ferhat Tunç'tan Vay Aslanım şarkısını rica ediyorum diyor. Onu armağan etmek istiyorum diyor. Çalarsanız sevinirim diyor. Ama dediğim gibi maalesef o şarkı bizde bulunmadığı için çalamıyoruz. Kendisi başka bir şarkı isteyebilir. Herkes dışarıda olmamın özgürlük olduğunu sanır. Oysa benim özgürlüğüm abimin yanımda olduğu günlerdir diyor. Günlerdir diyor. Şimdi evet şöyle bakalım. Özlemle de seni evet şöyle diyor ki senin özlemin var diyor bende. Ondan sonra özlemimde sen varsın abim demiş. Peki Zeynep Hanım'dan dediğim gibi eğer şarkı gelirse çalarız. Ondan sonra iyi yayınlar diyen bir dinleyicimiz Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyorum demiş. Karşılıksız aşklara gelsin diyor. Zaten aşk nasıl güzel biliyor musunuz? Karşılıksız olunca güzel. Diğer aşklar güzel değil. Bilmiyorum öyle diyorlar yani. Valla yazarların, şairlerin yalancısıyız. Bilmiyorum ben ne evet derim ne de hayır derim. En güzel aşk karşılıksız olandır derler. Yazar, şair, işte düşünürler. Herkes öyle der. Bana sorarsanız en güzel aşk nedir biliyor musunuz? Sizi anlayabilendir bence.

Evet, İbrahim İsmailoğulları'nın istediği şarkıyı çalmadan önce mesajlarınıza devam. Zeynep Hanım diyor ki, o zaman diyor Kıvırcık Ali'den bir Selam Sal şarkısını istiyorum demiş. Tamam, onu listeye aldık, birazdan geliyor. Listeye alındı ama biraz geç gelebilir çünkü listemiz biraz dolu maalesef. Gelecek ama yani ondan emin olabilirsiniz. Peki devam edelim şöyle. Merhabalar, iyi yayınlar. Aşk ne karşılıklı ne de karşılıksızdır. Aşk aslında en sevdiğine inanmaktır diyor. O ne biçim şey, anlamadım ki. Neyse, öyle diyorsanız öyledir. Madem öyleyse biz de evet deriz, başka bir şey diyemeyiz. Peki hemen şöyle devam edelim. Şöyle bakalım başka neler var. Kimler neler demiş. Merhaba, iyi yayınlar, sizi şu an hastanede dinliyorum demiş dinleyicimiz. Ve diyor ki, çalışırken bir yandan sizi dinliyorum. Bir tane yaşlı nine var diyor, hep beni darlıyor. Oğlum sıra ne zaman bana gelecek diyor. Ben ne bileyim abla diyor. Neyin sırası bilemedim. İyi yayınlar demiş Adem Bey. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ederiz. Peki saatlerimiz 10.28'i gösterirken Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkıyı da İbrahim İsmailoğulları istemiş.

Evet, şarkı ne ara bitti ya? Yemin ederim hiç anlamadım bile. Nasıl hızlı bitti şarkı? Zaman çabuk mu geçiyor? Bana mı öyle geliyor bilemedim valla. Peki devam edeceğiz efendim. Ne yapalım? Bir mesaj daha okuyalım mı? Bence okuyabiliriz. Hemen hatta iki mesaj okuyacağız. Evet, iki mesaj okuyalım. Bahar Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım siz de iyisiniz. Mazlum Bey diyor, sizden diyor ricam, sizden diyor, Hirayz Erdiş'ten diyor, sana da aşk olsun şarkısını istiyorum. Bu şarkı şu an sizi dinleyen, bizi dinlemekte olan güzel arkadaşım Dilan'a, Bahar'a ve de size gelsin diyor. Çok teşekkürler. Hirayz Erdiş'in yeni şarkısı, daha yeni çıkmış. Onu göndereceğiz sizlere de. Adem Bey demiş ki, Abdülsamet Ege kardeşime Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısını çalmanızı istiyorum. Sevinirim diyor. Valla Adem Bey maalesef ki şarkıyı çalamıyorum. Niye? Çünkü Ahmet Kaya daha önce erkenden istendi. Bakın. Bunu Abdülsamet Bey'e de Adem Bey'e de gönderelim, olur mu? Her iki dinicimize de göndereceğiz. Peki Elif Hanım'ın mesajını da okuyalım. Sonra Erol Bey'in de okuyacağım. Çünkü o da Ahmet Kaya istemiş. Hemen onu da açalım. Elif Hanım'ın mesajını da bulalım. Sırayla ilerliyoruz dedik. Evet, şöyle açalım. Elif Hanım'ın biraz mesajı uzun ve yukarı gitmiş. Tamam. Diğer mesajını okumuştuk zaten. Peki hemen alalım mesajları ve başlayalım okumaya. Günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın Elif Hanım. Bol keyifli bir yayın diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Mazlum Bey diyor, yıllardır sabırla, umutla beklediğim bir şöyle, pardon gitti ya mesaj. Pardon, geliyorum. Hemen geliyorum. Nerede? Sabırla beklediğim bir gün olsun. Umutsuzluğa düşmediğim bir sıkıntım var. Ama artık diyor, sonuçta insanız diyor. Bazen pes edebiliyoruz diyor. Bugün o gün galiba diyor. Yani öyle, çünkü gerçekten insan çok bekleyince olmayınca, o yani size hiç şey yapmıyorum, suçlamıyorum yani. O yüzden haklısınız vallahi, ne derseniz haklısınız. O günlerden galiba diyor. Bugün sizden diyor, Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadığı şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Vallahi şarkı güzel şarkıydı ama şansınıza denk gelemedi artık. Kısmet demek ki bu şarkıymış. Bazen dedim ya, az önce de söyledim. Yani bazen çok isteyince olmuyor. Biraz da istememekle alakalı. Mazlum Bey diyor, vazgeçmedim. Ama çok yoruldum diyor. Vazgeçilecek, bırakılacak bir şey değil diyor. Yani umarım o zaman olur. Gerçekten tek dileğimiz o. Evet, AVM taksiden Erol Salman diyor ki, Mazlum Bey AVM taksi durağından selamlar. Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalabilir misiniz diyor. Ahmet Kaya'dan işte bu şarkı geliyor efendim. Penceresiz kaldım anne.

Teşekkür ederim. Mustafa Yılmaz'ın yeni çıkan şarkı. Bu ara herkes yeni şarkı istiyor. Güzel ama ben böyle şeyler seviyorum. Mustafa Yılmaz da güzel şarkılar yapıyor bu arada. Geçtiğimiz yıllarda dikkatimi çekmişti. Ben de yakın takipteyim. Bazı şarkıları fena olmuyor. Bu da fena değil bence. Bir bakalım dinleyeceğiz. Valla ben de çok dinleyemedim açıkçası. Hep beraber dinleyeceğiz artık. Yeni gelenler. Hoş geldiniz yeni gelenler. Bu arada sırayla gittiğimizi söylemiştik. Bakalım sıradaki mesaj kimden geliyor efendim. Hemen şöyle mesajı kaybettim ya. Valla çok ilginç. O kadar çok mesaj geliyor ki bugün. Şöyle bakalım. Adem Bey'in mesajını okumuş muyduk? Evet okumuştuk pardon tamam. Peki hemen devam edelim. İki mesaj okuyacağız sonra araya gideceğiz. Saatlerimiz 10.40 oldu bile. Zaman geçiyor zamana ayak uyduran zamanı yakalayanlara aşk olsun diyelim. Gerçekten zaman hızlı bir şekilde akıyor. Hemen bakalım Zeynep Hanım diyor ki günaydın Mazlum kardeşim demiş. Günaydın ben Zeynep demiş. Can yoldaşım. Eşim Çetin'e diyor, Halil Hemgin'den Tu Guli istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Bakacağım inşallah vardır Zeynep Hanım. Seve seve göndereceğim. Selam Mazlum Bey diyor. Sanırım benim mesajı güme gitti. Yo öyle bir şey olur mu? Siz emek vereceksiniz de mesaj atacaksınız da biz de mesajınızı görmezden mi geleceğiz Zeynep Hanım? Öyle bir şey asla olmaz. Sırayla geliyoruz o yüzden. Günaydın Mazlum Bey demiş bir dinleyicimiz. Günaydın iyi yayınlar dilekleriniz için. Teşekkürler. Mazlum Bey diyor benim için Mustafa Yılmaz'dan düşmeden evet şöyle bakalım. Düşsem de kalkarım şarkısını istiyorum demiş. Eğer yoksa da Selen Uçar'dan şarkı istemişsiniz ama gerek kalmadı var zaten. Ve diyor ki Ebru Hanım'a gelsin diyor. Dinleyicilere de ve de size de gelsin diyor. Çok sağ olun bana da gönderdiğiniz için. Ondan sonra Ebru Hanım hastanede olduğunu söylemiş. Kızı hastaymış ve tüm dinleyicilerimizden de dua bekliyormuş. Lütfen diyor dualarınızı esirgemeyin diyor. Teşekkür ederim demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah şifa versin. Bu aralar herkes hasta valla zor. Salgın falan da var galiba. Dikkat etmek lazım. Ebru Hanım'a da geçmişler olsun diyelim. Ve ben bu şarkıyı sizlere armağan ederken ben de bir kulak vereceğim. O arada da Zeynep Hanım'ın istediği şarkıya bakacağım. İnşallah vardır. Varsa seve seve göndereceğim. Ama olmazsa Zeynep Hanım bir alternatif düşünsün. Geldiğimde varsa var diyeceğim. Yoksa da Zeynep Hanım'dan yeni şarkı isteyeceğiz. Olur mu Zeynep Hanım? En iyi şarkılar radyo

Efendim bir dinleyicimiz bir ablamız aradı, dedi ki ya dedi ben yayına yazamıyorum dedi, yazmayı da çok beceremem dedi, klavyede yazıyorum, A harfine basıyorum B harfi oluyor dedi. Ben buradan dedi dile getirsem paylaşır mısınız? Tamam olur dedim. Ya dedi ki, bu arada çayımı da aldım, karıştırıyorum kusura bakmayın ses gelirse. Dedi ki ya genç kızlarımıza seslenin lütfen. Yakışıklı, boylu poslu olanlara bakmasınlar. Aynı zamanda erkeklere de söyleyin. Güzellik geçicidir diyor. İnsanın içinde olan güzellik önemli diyor. Çünkü diyor benim iki evladım da hata yaptı. Güzelliğe, fiziğe baktılar ama diyor şu an bizi de kendilerinde heder ettiler. Söyleyin, içi güzel olanları seçin. İçi güzel olanları tercih edin diyor. Ben de söyleyeyim dedim o zaman. Zeynep Hanım, maalesef şarkınızı bulamadım Zeynep Hanım. İsterseniz başka bir şarkı isteyin, seve seve hemen gönderelim. Okudunuz mu diyor. Okuduk tabii ki Bahar Hanım. Yetiştemedim diyor. Herhalde tabii ki de okudum. Telefondan dinliyorum. Arama geldi diyor. Valla okuduk. Niye sizin radyonuz vardı ya? Geçen bize atmıştınız. Evet, kendime bir radyo almalıyım diyor. Ha, geçen bize attığınız radyo sizin değil miydi ya? Vallahi ben sizin radyonuz sandım. Bence de kendinize bir radyo alın. Hatta böyle güzel, Elif Hanım'ın radyosunu çok beğeniyorum ya. Vallahi kırmızı böyle şumini şeyi var. Bir de kaliteli bir radyo. Belli yani, böyle sesi çok böyle şey geliyor, güzel geliyor. Bilmiyorum. Radyo, hatta bir ara radyo güzellik yarışması yapalım ya. En güzel radyoyu seçelim, olur mu? Vallahi saçma sapan şeyler yapalım yani. Ne olmuş yani? Biz de yapalım. Herkes saçmalıyor, biz de biraz saçmalıyız. Bir ara radyo güzellik yarışması yapacağım. En güzel radyoyu seçeceğiz. Var mısınız? Kim katılır? Var mı katılmak isteyen? Tamam. Bir ara yapalım. Bahar Hanım da alsın sonra. Mazlum Bey diyor Yaren Hanım. Sizden hem Hacı'den bakayım ne istemiş, Neminim parçasını istiyorum, varsa tabii inşallah vardır, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok sağ olun, teşekkürler. Geliyor Şule Hanım, hazırsanız sizin şarkınızı dinleyeceğiz. Şule Hanım, Erkan Batur dedi ki Ruhat Eren, Muratcan Abbasoğlu ve de Yüce kardeşler için diyor bir şarkı istiyorum dedi. Hece'den Bezarım şarkısını istiyorum dedi. Biz de listeye aldık. Bir hikaye paylaşabilir miyim ya? İzniniz olursa sevgili dinleyiciler. Bir hikaye paylaşsam olur mu? Böyle kısa geçeceğim ama çok uzatmayacağım. Bu arada hikayeye geçmeden önce hep söyleyeceğim diyorum, unutuyorum. Bugün Mikrofon Sende programı saat 14'te. Mikrofon Sende programını bilmeyenler için çok kısa bir özet geçeyim. Çok konuştum biliyorum ama kusura bakmayın. Mikrofon Sende aslında bir saat boyunca tamamen şarkıları sizin seçtiğiniz bir program. Siz başvuru yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben Mikrofon Sende programında şarkılarımın yayınlanmasını istiyorum diyorsunuz. WhatsApp'tan yazacaksınız, WhatsApp hesabımızdan. Sonra biz sizin göndermiş olduğunuz başvuruya istinaden sizi sıraya alıyoruz. Şu an sıramızda 3-4 kişi falan var. Sizin bir saat boyunca istediğiniz şarkıları çalacağız. Her salı böyle yapıyoruz. Ve bu salı Dilan Onur isimli bir dinleyicimizin sırası gelmiş. Bakalım şarkıları nasıl? Vallahi bilmiyorum. Bakmadım, unuttum. Ama bakacağız. Bakacağız. Bakalım nasıl bir şey. Merak ediyorum ben de açıkçası. Sizler de takip edebilirsiniz veya başvurabilirsiniz. Ben de Mikrofon Sende programına başvurmak istiyorum demeniz yeterli. Peki hemen bir araya gitmeden önce kısa bir hikaye okuyalım değil mi? Kısa bir hikaye okuyalım. Bu arada sırayla mesajları okuduğumu söyleyeyim. Lütfen nerede kaldı benim mesajım şey demeyin. Efendim bir çiftçinin çok sevdiği bir atı varmış. Atının artık ayağa kalkmadığını gören çiftçi gidip veterineri çağırıyor. Veteriner diyor ki bu ata 3 günlük iğne yapacağım. Eğer 3. günün sonrasında iyileşmezse maalesef bu atı öldürmek zorundayız. Çünkü yoksa diğer hayvanlarınıza da bulaşacak hastalığı demiş. Tamam demiş çiftçi. Kabul etmiş. Veteriner 1. gün çiftçinin üzerine iğneyi ata yapmış. Bu arada iğne yapılırken böyle köşede usulca duran bir koyun. Veteriner ve çiftçi gidince hemen hikaye bu ya. Atın yanına gider ve der ki dostum lütfen kalk artık. Bak yoksa 2 gün sonra seni öldürecekler der. At
uğraşmaya çalışır ama bir türlü kalkamaz. İkinci gün gelir ve veteriner gelir. İkinci iğneyi yapar. Demiş ki yarın da kalkmazsa artık son. Öldüreceğiz maalesef demiş çiftçiye. Bunu duyan koyun hemen yine atın yanına gitmiş. Hadi be, hadi kalk demiş dostum, bak öldürecekler seni demiş. At yine denemiş ama bir türlü başaramamış. Ve geldik üçüncü güne. Yine iğne yapmış. Veteriner demiş ki sanırım bir çözümü yok, yani bu at kalkmıyor demiş. Yarın da bir çözüm olmasa gelip öldürelim artık demiş çiftçiye. Koyun gerçekten çok üzülmüş ve atın yanına gitmiş. Son kez demiş, bak demiş dostum, yarın seni öldürmek için gelecekler. Ha gayret demiş. Atın bu koyun bu çağrısı üzerine, at gerçekten samimi çağrısı üzerine uğraşmış, çabalamış ve nihayetinde ayağa kalkmış.

Ertesi gün çiftçi veterinerle beraber geldiğinde atın ağırda ayak kalktığını, hatta koştuğunu, eski halinde olduğunu görmüşler. Çifti bir sevinmiş anlatamam size. Sonra demiş ki herkese haber verin, eş, dost, veteriner, herkes toplansın. Bugün bu olayı kutlayacağız demiş ve bu koyunu keseceğiz demiş. Ya bazıları için kendinizi feda ettiğinizde en başta da sizi harcarlar. Radyo Doğu Bayazıt.

Yani sözün özü, birileri için çabalarken genelde harcanan siz olursunuz. Hayat böyle yani. Aslında hikayede atın da suçu yok. Sonuçta o da çabalayıp ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama onu destek olarak koyun, ilk harcanan oldu. Maalesef öyle oluyor yani. Hayat böyle yani. Türk Telekom'dan merhabalar abi, Telekom ekibine gelsin sıradaki parça. Serkan Han, evet Serkan Han, selam olsun Serkan Han'a. Geliyor sıradaki şarkı. Ondan sonra Zeynep Hanım diyor ki Kaçakçı Keki şarkısı olsun. Ya ben diyorum ki Ahmet Kaya'dan artık şarkı çalamıyoruz, listeye alındı diyorum. Siz diyorsunuz ki o olsun. Ama zaten siz Kıvırcık Ali istemişsiniz, şu an listede duruyor, gelecek birazdan. Mazlum Bey, evlenin radyo çeyiz hediyesi sözüm olsun diyor. Evet. Tamam, evlenirsem radyo çeyiz radyomun, ama erkek çeyiz erkek tarafı çeyiz yapıyor mu ya, onu bilmiyorum. Bak öyle bir şey varsa iyi olur. Peki buradan evleneceğim kişiye sesleniyorum. Lütfen çeyizinde bir radyo olsun. Erkek tarafı çeyiz hazırlıyorsa teşekkür ediyorum. Elif Hanım benimkini hazırlamış bile, sağ olsun. Ondan sonra Bahar Hanım, pardon Yaren Hanım, sizin maalesef şarkınızı bulamadım Yaren Hanım. Ne yazık ki. Zeynep Hanım ne demiş? Bahri Altay, Abu Zer ve de Osman'dan Tu Evina Ez Evindar, Tu Evin Ez Evindar şarkısı. Tamam, o şarkı var işte, o geliyor. Bizim için anlamlı ve...

anlamı var diyor bu şarkının diyor. Sağlık olsun diyor. Valla çok isterdim şarkınızı çalmayı ama maalesef yok, ama en azından bu şarkı var. En azından bu şarkımız var. Geliyor birazdan, merak etmeyin. Ve geldik Sevda Hanım'a. Günaydın Mazlum Bey demiş. Grup Abdal'dan güzel bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkürler demiş. Rica ederiz. İyi yayınlar dilekleriniz için de teşekkürler diyelim. Ablamın da diyor o şey. O radyo alacağım diyor. Tamam. Radyonuzu aldığınızda söyleyin, size radyonuzun ilk güzel şarkısını gönderelim. Bakalım. Evet, bir ara radyo en güzel radyo kime kimin diye şey yapacağız. Yarışma yapacağız. Bakalım kiminki güzel çıkacak. Merak ediyorum. Hadi bir ara, aradan sonra buradayız.

Bengü Hanım burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Nasılsınız diye sormuş. İnşallah iyisinizdir diyor. Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün sizden Kayahan'dan bir aşk hikayesi istiyorum demiş. İsterseniz eklerseniz çok sevinirim demiş. Dinleyicilere gelsin diyor. Size ve dinleyicilere gelsin diyor. Peki gelsin bakalım. Ondan sonra Filiz Hanım diyor ki günaydın Mazlum abi. Şöyle bakayım. Çelik Hercai şarkısını istiyorum demiş. Aa, güzel şarkı. Birazdan geliyor Filiz'e o zaman. Güler Hanım diyor ki vallahi Mazlum Bey diyor bence Allah'tan çok istemeyeceksiniz bir şey diyor. Sonra intihamınız oluyor diyor. Sınavınız oluyor diyor. Gerçekten öyle. Ondan sonra onun için diyor ben yaşadım diyor. Allah kimseye göstermesin diyor. Yani çok isteyince diyor size sınav olarak dönüyor bu isteğiniz diyor ve sabrınızı ölçüyor Allah diyor. Bir de diyor İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısını rica ediyorum demiş. Tamamdır, onu da listeye aldım, geliyor. Evet, Abu Zer, Osman, işte Ahmet, Mehmet, başka tüm herkes şarkıda birleşmiş, güzel bir şarkı yapmışlar. Dinleyelim.

Faysal Sabah Olsun şarkısı. Hemen Şeyma Nur Hanım burada mı acaba soralım. Şeyma Nur Hanım buradaysa yazsın. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş bir dinleyicimiz. Ben sizden güzel bir şarkı istiyorum demiş size ve seçimi size bırakıyorum. Size ve kızlarıma gelsin. Şimdiden şarkı için teşekkür ederim demiş. Tamamdır, en güzel şarkıyı size armağan edeceğim, merak etmeyin. Peki Şeyma Nur Hanım buradaysa lütfen... Dönüş bekliyoruz kendisinden. Ona göre mesajını okuyacağız, şarkısını çalacağız. Kıvırcık Ali, bir selam sağ olun.

Ve kaldığımız yerden devam ederken Şeyman Uran'ın buradaymış hemen mesajını okuyalım, araya gideceğiz. Bakalım ne demiş bizlere. Diyor ki merhabalar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar dilekleriniz için de teşekkürler. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde cezaevinde bulunan abim İbrahim İsmailoğulları için diyor. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısını istiyorum demiş. Sizlere de iyi yayınlar diliyor. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim demiş. Çok sağ olun Şeyman Hanım. Sizlere de aynı şekilde güzel günler dileriz. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş Tülay Hanım. Ağzınıza sağlık. Ne güzel anlattınız bugün de o koyun için. Üzüldük diyor. Aynen öyle. İşte koyunlar için de üzülebiliriz tabii ki. Tülay Hanım teşekkürler. O zaman bu şarkıyı Tülay Hanım'a da gönderelim. Tülay Hanım size de gelsin. Üzülmedim ki diyecek, sevinecek. Suat Tayfur istemişti. Zaten arkadaşların ismini okumuştum. Şimdi de şarkısını çalalım.

Sizlerden gelen mesajlarla sizler neler demişsiniz bizlere, mesajlarınızı da okumaya gayret gösterelim. Peki bu arada bize yine mesaj göndermek isteyen gönderebilir ama maalesef artık şöyle bir durum var. Artık şarkı alamıyoruz. Evet, öyle bir durum var. O yüzden istemeyen mesaj göndermek isteyen göndersin ama şarkı isteyen göndermesin. Artık şarkıları yarın alacağız. Hemen bir mesaj daha okuyalım. Mazlum Bey, Ebru Hanım kızı yoğun bakımda şu an diyor. Tüm dinleyicilerden ricam dua etsinler diyor. Dualarını esirgemesinler lütfen diyor. Ha, ben normal bir salgın falan zannettim. Allah şifa versin ya valla. Gerçekten geçmiş olsun. Umarım tez vakitte sağlığına kavuşur. Benim duam bu yönde. Diğer dinleyicilerimizden de dua bekliyoruz. Aşk bir kahkaha. Karşılıksız sevenlere gelsin demişti bir dinleyicimiz. O zaman gönderelim Yıldız Silbey'i.

Evet, Rojda Hanım abisi Çetin Sürmeli için bize ulaşıyor ve kendisi diyor ki abim diyor inşallah en kısa sürede aramızda olursun diyor. Ondan sonra elbet bir gün abim diyor Ahmet Kaya'dan da bir şarkı istemiş ama maalesef Ahmet Kaya zaten çaldık. O yüzden abisi Çetin Bey'e bu şarkıyı gönderelim. Hatta Rojda Hanım'a da gönderelim bu şarkıyı. Beraber dinlesinler keyifle. Erkan Batur istemişti, hemen çalalım, sonra buradayız.

Evet, gerçekten sesi bayağı güçlü bir sanatçı olan Abdal Haluk İlhan'dan dinleyeceğiz. Güzel bir şarkı. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni aramıza gelenler de maalesef artık şarkı alamıyoruz. Çünkü veda zamanımız da yaklaşıyor iyice. Bu güzel havalarda güzel şarkılar çaldık diye düşünüyorum. Rabbim şifa versin inşallah diyor Ebru Hanım'ın kızı için. Yoğun bakımda kapısının önünde diyor. Beklemek ne kadar zor olduğunu ben biliyorum demiş. Allah bekleyene sabır versin inşallah demiş. İnşallah, valla zordur ya, yani yoğun bakımda olmak, kalmak zor bir iş. Evet, Ferhat Aksoyoz ve ablası Sevda Hanım'a geliyor. Bir çift...

Efendim Erkan Salman'a şarkı isteyen dinleyicimiz burada mısınız? Erkan Bey'in eşi burada mısınız soralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki İbrahim Tatlıses dinleyeceğiz. Hasret kaldım. İki dinleyicimiz istemişti. Dinleyelim. Ondan sonra geldiğimizde eğer Erkan Bey'in eşi buradaysa mesajını okuyacağız. Burada değilse de okumayacağız. Basit zaten olay böyle.

efendim Erkan Salman'ın eşi buradaymış. O zaman biz de okuyalım. Mesajını Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan eşim Erkan Salman için gelsin. Gözünü seninle açtım, seninle kapatacağım demiş. Ez Aşık'ı Çavetene şarkısını istiyorum demiş. Peki bunu kim söylüyor? Onu da yazarsanız, çünkü bulamadık. Bir sürü öyle şarkı çıkıyor. Söylerseniz hemen onu da çalarız efendim. Onu da söyleyelim. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Kayahan dinliyoruz. Kayahan'dan sonra geldiğimizde dinleyicimizin istediği şarkıları da çalacağız. Evet, o zaman ne yapalım? Güzel bir şarkı dinleyelim. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş veda zamanımız da geliyor bu arada. Bilginiz olsun. Bugün yine bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Diyelim ve o zaman araya gitme vakti geldi efendim. 0472 312 30 07 WhatsApp hattımızdır diyelim. O zaman devam edelim. Evet, siyah beyaz bir aşk hikayesi. Kayahan, Tülay Hanım istemişti değil mi? Yok, kimdi ya? Vallahi unuttum. Kim istedi? Bana gelsin o zaman. Hadi bakalım.

biz o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

karıştırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah piritek, siyah çoraplı, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok öpüyorum.

Yavaş yavaş veda ediyoruz. Artık şarkı kabul etmiyoruz maalesef ki. Erkan Salman için bir dinleyicimiz yazmış yine. Evet, eniştesine yazan dinleyicimiz burada mısınız? Bir soralım ama şarkı armağan edemeyeceğiz çünkü sadece mesajınızı okuyacağım. Evet, şöyle hemen bakalım. Evet, bir araya gidelim. Filiz Hanım istedi. Çok da güzel şarkıdır. Çelik'in en güzel şarkılarından birini dinleyeceksiniz. Eniştesine şarkı isteyen dinleyicimiz buradaysa o da ben buradayım desin. Gelip mesajını okuyup veda edeceğiz. Evet. Gündüzüm gece oldu. Ah kederdeyim. Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime yenileri ekledim. Evet, lisede hep dinlediğim bir şarkıydı. Oradan ezberlediğimi de fark ettim. Peki, Çelik, Hercai, hemen sonrasında buradayız. Ve son iki şarkı. Son şarkıyı ben seçtim yine her zamanki gibi. Ve her zamanki gibi isteyenler adını yazdırsın.

Evet, artık veda zamanımız geliyor. Son bir şarkı daha dinleyeceğiz. Hemen sonrasında gelip veda edeceğiz. Peki, bu arada eniştesine şarkı isteyen dinleyicimiz buradaymış. Hemen mesajını okuyalım. Erkan Salman için Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan eniştem onu çok seviyoruz demiş. Sevdiğimizi ve de hep aklımızda olduğunu söylemek istiyoruz demişler. Azer Böbül istemişsiniz ama maalesef bitiriyoruz. Yarın isterseniz çalarız belki. Armağan etmek istediğini söylemiş dinleyicimiz. O zaman Erkan Salman için seçilen şarkıyla devam edelim. Sizin adınıza eniştenize de göndermiş olalım. Ve artık son şarkımızı çalacağız sevgili dinleyiciler. İsteyen varsa ben de son şarkıyı istiyorum. Ben de ortak olmak istiyorum son şarkıya demeleri yeterli. Aşık.

Ve salı gününün programını da böylece bitirmiş olduk. Yarın hafta ortası çarşamba günü tekrar sizlerle olmak üzere diye belirtelim, görüşelim diyelim. Son şarkı özellikle size, sonra bizlere gelsin demiş dinleyicimiz. Çok sağ olun, size ve kızlarınıza da armağan edelim. Son şarkımız geliyor sevgili dinleyiciler. Ortak olmak isteyen sadece bir dinleyicimiz çıktı. O zaman keyfini çıkarsın, tadını çıkarsın. Güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım sizleri. Bugün saat 14'te Mikrofon Sende programı var. Dinleyicilerimiz seçiyor, biz çalıyoruz. Tam bir saat boyunca Dilan Onur tarafından seçilen şarkıları dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.

0: Ma havale brisk, tulum nîne bire.
1: Ani ava tulum am diye.

0: Hicaz gördüm seni.
1: Efendim, ne diyorsun?
2: Hadi ama eve gidelim.
1: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
3: Ya anlatsana ne oldu?
1: İşler karıştı, sonra anlatırım.
3: Peki kuzenin ne olacak?
1: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
3: Sen ne yapacaksın üç gün?
2: Artık burada kalırım.

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
2: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci oda.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya? Ayşe dur gitme ben halledeceğim.
3: Mehmet.
2: Ayşe koş yardım
5: çağır. Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
7: Radyo Doğu Bayazıt'ta yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayazıt dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayazıt'ta birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
8: Radyo Doğu Bayazıt'tan selamlar. Müziğin kontrolünü bu hafta eline alan dinleyicimiz Dilan Onur, kendi seçtiği birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza yön veriyor. Tam bir saat boyunca müzikleri siz değil, bu haftanın seçilmiş dinleyicisi belirliyor. Bakalım bu hafta hangi şarkılar çalacak, hangi melodiler kulaklarımızın pasını silecek? Siz de kendi müzik listenizi oluşturmak ve Mikrofon Sende programında bir saat boyunca müziğin kontrolünü ele almak istiyorsanız WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hazırsanız sesleri açın. Sevilen şarkılar, sürpriz seçimler ve müzik dolu bir saat sizleri bekliyor. Mikrofon

0: Radyo Doğu Bayezid'de yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayezid dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayezid'de birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
1: Dilan Onur tarafından hazırlanan Mikrofon Sende devam ediyor.

her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuran diyor ki...

0: Radyo Doğu Bayezid'de yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayezid dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayezid'de birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahisse kırmızı kart.
2: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Radyo.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz.

hadi ara itfaiyeyi. Gelsin söndürsün. Sen gider gitmez ser oldu gözyaşlarımla bu koca. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak.

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

0: Yani gülüm kısacası sensiz yaşamaya amacım da yok.
1: Gözümde büyüdü sayılı günler, içimi kararttı sensiz.

0: Gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişeni sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
2: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yok.

Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime.

Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. O kırgın hayatın tam ortasında. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama. Ve bak sen şu serencama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler, bir de gece sefası, bir de haytalığı adamın, abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada içime. İyi oluyor diyorum, bu sana iyi oluyor. Arada bir arkadaşlar geliyor, laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim, iç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdan. Resimde sevda inadına gülüyor. Sevdam gayrı resmi bilmekteyim. Gel ki benim abim, biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda.

Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinde insanın. Metin, nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halından adam anlar. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir.

Delegadım araba ve deneke devri varışı bana fede ede kulçeran diyen. Delegadım araba ve deneke devri verildi radu be ede kulçeran diyen. Delegadım araba ve deneke devri sanatı kilde korte ede mekapan diyen. Delegadım araba ve deneke devri vakti.

Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

gece uzun türkü tadındaydı gittiğinde. Sonbahar giymişti sokaklar. Yüzünde ağdalı şiirdi bakışı. Ve sen gittin. Aşk küstü bu kente. Kuşlar da küstü. Şimdi kuzgun kasvetli güller yapışkan. Hangi dervişlerin hırkasına sürsem yüzümü? Git az ötemde.

Bu akşam da sensizliği anılara sarı geçtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

Bayazıt.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
0: Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.